0: Nuli.
1: Dunun, dunun, dunun, wah dunun.
0: Dunun, nak subuh bangun Nuli, Tuni. Makanya